0: Tjalo for Samoa, og Mr. Cowboy eller ne. Far for fungerer med mig, mor, mig bær, eller Radio Samoa. Yeehaw!
1: Amu il to hata ili savali ili filifilinga, oye amyuli ana. Ele tu fo yu ye ili ala oye ansalo. Ele no fo yu ye ili nufo oye tawin. Aina unau oye ili tu lafono oye ili.